0: tabii değil.
1: Bir de dövdük mevuli be sutu. Ata
2: mayta. Ate gade.
1: Prestinde bir de desli be.
0: İbre.
1: İdeme pusu vırçış.
2: Ata kaa.